0: yalnız bir kurum.
1: Tu hamesh on dast pao ye rast
2: tim. Çong dong fang shen qi.
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.
3: It's equally valid.